0: kufukuza mchoko hata uende voyage aye. Bataksimene, rero dawe yomoroide yenu. Deko deko, abakiria tukashungabo tututu.
1: Enoye pichipichi tutsemere. Kundi yikapu.